Puylano kenarazaganı sırayrokni panda bıkri bodol. Teo pandano komtingnenka donuja deborma.